Ermenilerin çıkabileceğiniz bu toplumda ilk ucu sadece sanıp Oğuz Ağzı'nın ayı bu videosu. Ne sağlık sanıp bu videoyu da filiyatı da ciddi.

insanlığın değerlerine sahip. Bu da bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda bu konuda b